yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacağım.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Senin şarkın canım bu şarkı. Benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

gecelerde bazen gecenin hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana

0: 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturma kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz dedi.
2: Spor.
1: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458-333-1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu

0: Karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur.
1: Another $10 million on Lisa's survival. Yes, that's it.
2: Ben asla yalan söylemez. Ama doğruları geciktirir.
0: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler. Sinevizyon.

İçine dert olacak sana bu son bakış. İçine dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
7: 5 numara. Benim hatam mı bu da
6: benim hatam mı? 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kimi özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğur hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. Bir şüpheli tutuklandı. Bayburt'ta uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda şüphelinin aracı ve üzerinde arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeği Pablo'nun da katıldığı aramada 20 adet ekstazi hap, 12,66 gram skank ve 3,40 gram kokain ele geçirildi. MHP Bayburt İl Kongresi'nde Muharrem Baykal güven tazeledi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Genel Kurul Kongresi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut il başkanı Muharrem Baykal, delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa getirildi. Yükümlülerin kamu çalışmalarına katılım için protokol. Bayburt Valiliği ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz tarafından imza altına alındı. Protokolle, yükümlülerin topluma kazandırılmasına ve kamu yararına yönelik çalışmalarda görev almalarına yönelik kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci ve beraberindeki parti yöneticileri Saadet Sahada çalışmaları kapsamında Ekoköy üretim sahasında incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen heyet, mevcut altyapı aksaklıklarını ve bölgede yaşanan sorunları yerinde dinledi. İl Başkanı Bekmezci, projenin Bayburt'un tarımsal arzı için taşıdığı öneme işaret ederek sahadaki fiziki şartların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır çukura devrildi. Bir yaralı. Ağrı'dan Ordu'ya gitmekte olan arı kovanı yüklü tır, Bayburt'un Aşağı Kop köyü mevkisinde iş makinesine çarparak yol kenarındaki menfez çukuruna devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken kasada bulunan yüzlerce kovan yola ve araziye saçıldı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat alanına yuvarlanan çekicide bulunan sürücü OK, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

0: İlk müdahalesi kaza mahallinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

0: aşk yancısına, kalp sancısına.
1: Herkese merhabam. Duyduk duymadık demeyinde yeni bir programla karşınızdayım. Ben Balamir Yıldız. Hafta içi her gün olduğu gibi yine aynı saatte radyonuzda sizlerle birlikteyim. Günün adı Perşembe. Fazlasıyla sıcak günlerden bunaldık. Nefes alma ihtiyacımız var sanırım. Radyonuzdan içinizi serinletecek en güzel şarkılar sizlerle birlikte. Yine ekip arkadaşlarımla birlikte çok keyifli şarkılar seçtik sizler için. Vakit kaybetmeyelim. Programı başlatalım. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle... Arabesk falan çalsın, göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

Evet, Zinet Salin'in ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi ilişkilere bakalım. Çoğu romantik ilişkinin ilk zamanlarında aşkın sonsuza dek süreceğini düşünürüz değil mi? Ancak bazen bağın kalıcılığı zorlu bir mücadele gerektirebilir. Uzmanlar ilişkinin sona ermesinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmek için dikkat alınması gereken bazı işaretleri paylaşmışlar. Evet, eğer ayrılık sebepleri arasında şiddet ya da taciz gibi tehlikeli davranışlar bulunmuyorsa bu ilişkinin bir şansının olduğunu gösterebilirmiş. Kariyer, kişilik farklılıkları, mesafe ve eğitim gibi gerekçeler nedeniyle sona eren romantik ilişkilerde genellikle partnerlerin yeniden bir araya geldikleri gözlenmiş mesela. 19 ila 35 yaş arasındaki hiç evlenmemiş partnerler arasında yapılan bir araştırmada ilişkiyi yeniden başlatan çiftlerde ortak temalar alternatif partnerlerden memnuniyetsiz, ayrılık sonrası iletişimin sürmesi ve ilişki durumu hakkında belirsiz olarak sıralanmış. Uzmanlar bazı ayrılıkların ilişkinin yeniden inşa edilmesine yardımcı olduğunu da söylüyorlar. Partnerlere dinlenme fırsatı sunduğunu ve olumsuz duygularla başa çıkmalarına olanak sağladığını da ifade etmişler. Evet, bazı partnerler ilk ayrıldıkları anda kaybettikleri kişi için güçlü bir özlem duygusu hissetmeyebilir. Ancak yapılan psikolojik analizlere göre taraflar ayrılığın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra birbirlerini ne kadar özlediklerini fark edebilirlermiş ve yeniden bir araya gelme isteği duyabilirlermiş. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, müzik diyoruz, şimdi devam ediyoruz birlikteliğimize. Nesim Güngen ve Sinan Akçalı işbirliğiyle Mecburum Sana dinleyeceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, Kenan Doğulu bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Madem ilişkilere de girdik, oradan devam edelim isterseniz. Bir evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için gerekli olan etkenlerin başında şefkat, tutku, saygı, denge, sadakat, empati gibi kavramlar geliyor değil mi? Psikoloji profesörleri John Merchant ve Gottman ve Robert Wine Lovinson bir evliliğin kalıcı olup olmadığını belirlemek için iki kritik dönem olduğunu öne sürüyorlar. 14 yıl boyunca 21 boşanmış çift incelenmiş. Çalışmanın sonucunda boşanma için iki kritik dönem olduğunu keşfediyorlar. İlk dönem evliliğin ilk 7 yılı. Bu 7 yıllık dönem uzmanlar tarafından genellikle istikrarsız ve oldukça duygusal olarak tanımlanıyormuş. İkinci kritik dönemse çoğu çiftin genç ergenler yetiştirdiği orta yaş süreci. Bazı araştırmalar bu dönemin evlilik memnuniyetinin en düşük noktası olduğunu ileri sürüyor. Erken boşanan çiftlerin ilişkilerinde başlangıçta daha fazla öfke sorunu yaşandığını, evliliklerinde daha geç boşanan çiftlerin ise daha erken dönemlerinde nötr etkiler gösterdiği tespit edilmiş. Bu araştırmada birbirleriyle az konuşan çiftlerin boşanmaya daha yatkın olduğu da tespit ediliyor. Yüksek düzeyde nötr etki ise duygusuz ve cansız bir evliliği yansıtıyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Cem Belevi, Şeytanla şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
6: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Kendinize öz saygınız var mı? Evet, kendinize sağlıklı şekilde saygı duymanızın yolu kendine güven ve kendini kabulden geçiyor. Malum bu kibirli ya da doğuştan diğer insanlardan daha iyi olduğumuz anlamına değil. Kendimizi saygıya değer, kıymetli hissetmemiz anlamına geliyor bu arada. Kendinize yönelik saygınızı artıracak da bazı ipuçlarım var. Bunlardan bir tanesi mesela gerçekçi olmak ya da işte başarılarınıza odaklanmak. Her günün sonunda mesela neler yapabildiğinizi bir gözden geçirin. Aynı zamanda dış konuşmalar yerine içinize odaklanmak da önemli. Ve hayata aktif olarak katılmak, hayatın içinde yer almak da çok önemli. Zihninizde güzel resimler canlandırabilirsiniz, olumlu düşünebilirsiniz. Gerçekten minnettar olup teşekkür edebilirsiniz. Öz bakımınıza zaman ayırabilirsiniz ve meditasyonda yapabilirsiniz. Son olarak ihtiyaçlarınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak da yine oldukça önemli. Öz saygıyı arttırmanız için kendinizdeki duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz birazdan.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

hanımlar beyler, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Açık ilişkiyi bilirsiniz. Tarafların birbirine sadakat sözü vermediği, başkalarıyla da flört edebildiği bir ilişki türü. Genel anlayışa göre pek de onaylanmayan bu ilişki türünün epey yaygın olduğunu biliyorum. Sorumluluktan kaçan, ilişki dünyasının nimetlerinden faydalanmayı sürdürmek isteyen ama var olan partnerinden de ayrılmak istemeyen kişilerin tercih ettiği bir yol. Geçenlerde yeni bir ilişki türünün olduğunu duydum. Bu türün adında da açık kelimesi var ama bildiğiniz şekilde değil. Bunun adı aramız açık ilişkisi. Bir küs, bir barışık şeklinde de devam etmiyor. Çünkü hiç barışmıyorlar, hep küsler, hiç konuşmuyorlar. Birbirlerine mesaj bile atmıyorlar ama o ilişki bir şekilde yürüyor. Evet, bu türü bana anlatan kişi şöyle tarif etti. Yıllar önce çok fırtınalı bir aşk yaşadı. Dedim. Tutku, şehvet, kıskançlık, saçma sapan sebeplerden tartışmalar, kavgalar gırla gitti. Dedim. O dönem küs kaldığımız günlerin sayısı birlikte olduğumuz günlerden fazlaydı. Sonra koptuk tabii, böyle gitmesi imkansızdı elbette dedi. Ama aynı iş kolundayız, aynı çevrenin insanlarıyız. Bu nedenle bazı mekanlarda mecburen bir araya geldik zaman içinde. Birbirimize tek kelime etmedik, el sıkışmadık, selamlaşmadık. Hep uzak kaldık. Çok ilginç değil mi? Evet, bence de çok ilginç. Ama hikayenin devamı var. Az sonra ayrılmayın.

Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aramız açık ilişki türünden bahsediyordum az önce. Radyo sinirini açanlar için bir kez daha şöyle bir geçeyim. İşte deli bir aşk yaşıyorsunuz. Mesajlar, gırla, kıskançlıklar, kavgalar falan derken bir gün kopuyorsunuz. Hiç konuşmuyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Uzun bir süre konuşmuyorsunuz. Ama işte aynı iş kollarında çalıştığınız için aynı mekanlarda bulunabiliyorsunuz. Ortak arkadaşlarınız olabiliyor, bir araya gelebiliyorsunuz ama hala konuşmuyorsunuz. Sonra bir gün, hikayenin devamı şöyle demiştim az önce bahsedeceğim diye. Sonra bir gün bir fuar organizasyonunda bir araya geliyorsunuz ve ciddi bir yakınlaşma yaşıyorsunuz. Yakınlaşmanın sonucundaysa ne oluyor? Evet, tahmin ettiğiniz gibi aslında ben senden nefret ediyorum. O yüzden tek bir kelime bile konuşmak istemiyorum deyip taraflardan biri diğer kişiyi uğurluyor. Bakar mısınız ilişkinin boyutuna? Böyle bir şey bence çok psikolojik olarak sorunlu bir şey. Bu tarz ilişki yaşayanlarınız var mı bilmiyorum. Hiç konuşmayıp görüşmeyip sadece bir araya geldiğinizde, gördüğünüzde böyle bir kendinizi yakın hissettiğiniz bence olmamalı. Bir an önce kendinizi oradan kurtarmalısınız diye düşünüyorum. Hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: It Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com haberleri sunar.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,39 kilometre derinliğinde olan deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığını tespiti için saha taraması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyle aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
9: Spor.
8: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Bak sosyal medya hesabından yaptığı

0: paylaşımda. Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Bir ilişki uzmanı günümüzde ilişki şartları değişti. Şu anda aşkın %80'i para demiş. Vallahi ilişki uzmanı kardeşim, sana çok katılıyorum. Bakmayın siz, paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık diye ortalıkta gezenlere o eskidendi. Artık gözünü açtı insanlar, özellikle de kadınlar. Sosyal medyada iki güzel çantayla fotoğraf paylaşamayacaksa, güzel arabalara binip tatillere gidemeyeceklerse, ne işim var benim bu adamla deyip sıyrılıyorlar işin içinden. Kendilerince haklılar mı? Bilemem, tartışmaya açık. Benim asıl canımı sıkan bu %80'lik oranın her geçen gün artması. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakalım saf, temiz sevgiyi nasıl bulacağız? Ha bir de şey var. Dış görünüş benim için önemli değil, karakter önemli. Hayır efendim, dış görünüş de tabii ki önemli değil mi? Önce beğeneceğiz, sonra hayatımıza alacağız ve tanımaya çalışacağız. Gibi.

Havalar çok sıcak, klimanız yoksa ya da çeşitli sağlık meselelerinden dolayı klima kullanamıyorsanız alternatif yöntemlere yönelmek iyi olabilir. Evde serin kalmanın bazı alternatif yollarından bahsetmek istiyorum size. Pencereleri ve perdeleri doğru kullanmak ilk şart arkadaşlar. Gün içinde güneşin en yoğun olduğu saatlerde pencereleri kapalı tutarak ve perdeleri çekerek evinizi serin tutabilirsiniz. Özellikle güneş ışınlarının direkt vurduğu pencerelerde kalın, ışık geçirmez perdeler veya güneşlikler kullanmak ısıyı dışarıda tutmaya yardımcı olacak. Önemli bir adım. Hava akışını sağlamak da önemli. Gece serin havayı içeri almak için pencereleri açabilir. Karşılıklı pencereler arasında hava akışını sağlayarak doğal bir serinlik yaratabilirsiniz. Aynı zamanda ısı üreten cihazlarınızı evinizde azaltmanız da işinize yarayacaktır. Evdeki elektronik cihazlar çünkü ısı üretir. Fırın, ocak, bilgisayar ve hatta ampuller bu cihazlar arasındadır. Bu tür cihazların kullanımını minimumda tutarak evdeki ısıyı azaltabilirsiniz. Tabii doğru kumaşlar kullanmak da önemli. Yatak örtüleri, nevresimler ve yastık kılıflarında hafif ve nefes alabilir kumaşları tercih etmeniz önemli. Soğuk su ve buz kullanımı da tabii ki yine önemli. Bir kaseye buz doldurup vantilatörün önüne koyarak odanıza soğuk hava dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer klimanız yoksa ya da belli başlı sağlık problemlerinden dolayı klima kullanamıyorsanız bu şekilde alternatif olarak serinleme yollarına gidebilirsiniz. Zira şu sıralar havalar gerçekten çok sıcak.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bazı filmlerden bahsedeceğim size. Daha doğrusu iki tane filmden bahsedeceğim. Bu filmler aslında çok farklıymış. Seyircileri memnun etmek için bazı sahneleri kesilmiş ve yeniden çekilmiş. Bunlardan bir tanesi Titanic. 1997 yılının en kült filmlerinden bir tanesi malum. Hatta sinema tarihinin en başarılı filmlerinden bir tanesi. 11 dalda da Oscar kazanmıştı. Biz o zamanlar Titanic filmine bilet almak için mesela kapalı gişe oynadığı için sıra beklerdik. Günlük satılırdı biletleri. Sabah erken saatlerde gider sıraya girer, biletimizi alırdık. Bir de o zamanlar biletler böyle dijitalde değil, kağıtlarda böyle. Biz tabii biraz ince bir matematik hesabıyla salonu biliyorsanız eğer, hangi sırada kaçıncı numaralı koltuklar işte perdeyi en iyi gören yer diye hesap ederdik ve gişedeki kişiye o şekilde bir bilgi verip onu aramasını sağlardık. Biletleri öyle alırdık. Hala o biletler de elimizde. Acaba satsak para eder mi bilmiyorum koleksiyonculara. Hemen buradan da onu duyurmuş olalım. Şimdi Titanic filmi ilk başta 5 saat uzunluğunda bir filmmiş. Test gösteriminin ardından da yönetmen James Cameron filmin 45 dakikalık kısmını kesmiş. Ayrıca filmin finalinin ilk halinde Kate Winslet yani Rose bir define avcısıyla elmas için kavga ediyormuş. Bunun yerine trajik bir final yapmak daha akıllıca değil mi? Bence öyle. Tabii bu da bir hata aslında. O kadar mesela o gemi takla atıyor, düşüyorlar, ediyorlar falan işte. Boğulma tehlikesi geçiriyorlar okyanusta ama elmas o cepten bir türlü çıkmıyor, düşmüyor. Diğer bir film yine sinema tarihinin en önemli, en başarılı ve en listenin zirvesinde yer alan filmlerden bir tanesi. 1994 yapımı Esaretin Bedeli. Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri sayılıyor Esaretin Bedeli. Finali aslında ilk başta bu kadar iyimser olmayacak şekilde tasarlanmış. Filmin sonunda seyircinin kafasında acaba Red parmaklıklar ardında bu kadar yıl geçirdikten sonra özgürlüğe alışabilecek mi sorusunu uyandırmayı hedeflemişler. Fakat test gösteriminde seyirciler bu kadar kötümser bir finale tepki göstermişler. Yönetmen de finali değiştirme kararı alarak Red ve Andy'nin yıllar sonra buluştuğu bir sahne eklemişler. Bu da yine bilgiler arasında. Evet, birlikteliğimiz devam edecek birazdan.

Evet, Gizem'den Tabu dinledik ve birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Amaç bulmak çok önemli arkadaşlar. Bugünün dünyasında her şey insanı rahatlatmak, eğlendirmek ve dikkatini dağıtmak üzerine kurulu ama bunun bir bedeli var. Tükettiğimiz şeylerin çoğu gerçek tatmin değil, sadece ucuz birer taklit, bir simülasyon. Neyin taklidi? Karşıma çıkan harika bir analoji var. Şöyle ki, lüks sahte doyumun, fast food sahte beslenmenin, dijital yayıncılar sahte eğlence ve dinlenmenin, ünlüler sahte ilhamın, video oyunları ise sahte başarıların, sigara sahte rahatlamanın, sigara sağlığa zararlıdır. Hemen yasal uyarımızı yapalım. Kolay olan hiçbir şey gerçek değildir arkadaşlar. Kendini gelip geçici heveslerle uyuşturan bir kişi bu nedenle hiçbir zaman doyuma ulaşmaz, hissedemez. Bunun da hemen altını çizmiş olayım, bir farkındalık yaratayım. Merve Özbey'le devam ediyorum. Devran dinleyeceğiz. Sonra buradayız.

Evet, Özgün bizlere eşlik etti ve Mahsen dinledik. Birlikteliğimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklarına kendi çocuklarından daha iyi bir deneyim yaşatmayı arzu eden birçok ebeveyn nesil döngülerini kırmaya ve ailelerinin yaptığı hatalardan kaçınmaya özen gösterir. Ancak bunu yaparken duygusal zekanın önemini maalesef göz ardı ediyorlar, etmemek gerekiyor. Duygusal zekası yüksek çocuklar yaşamları boyunca dürtüsel davranmak yerine düşünerek hareket ediyorlarmış ve çözümcül yapılarıyla da ön plana çıkıyorlarmış. Psychology Today'de yer alan haberde duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yöntemi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi çocuklarınıza duygularını tanımayı öğretinmiş. Bir diğeri ise mücadele etmesine izin vermekmiş. Ve son olarak dürtüsel tepkilerden kaçının diyor uzmanlar. Duyguları tanıma, çözüm yolları arama ve duygusal düzenleme becerileri çocukların duygusal zekalarını geliştiren temel yetenekler. Ebeveynler bu becerileri modelleyerek ve çocuklarına rehberlik ederek onların duygusal sağlığını iyileştirebilirler ve gelecekteki zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına da yardımcı olabilirler. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Edis'le. Sonrasında buradayız.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı

0: 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara. Benim hatam mı bu da
0: benim hatam mı? 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğlu hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: televisión.
1: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı. Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde, doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın, tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Cinevizyon.
4: Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle,

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 Rezidans'ın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Vuruyor gecenin körü her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

oluyor gecenin körü her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. Bir şüpheli tutuklandı. Bayburt'ta uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda şüphelinin aracı ve üzerinde arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeği Pablo'nun da katıldığı aramada 20 adet ekstazi hap, 12,66 gram skank ve 3,40 gram kokain ele geçirildi. MHP Bayburt İl Kongresi'nde Muharrem Baykal güven tazeledi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Genel Kurul Kongresi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut il başkanı Muharrem Baykal, delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa getirildi. Yükümlülerin kamu çalışmalarına katılım için protokol. Bayburt Valiliği ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz tarafından imza altına alındı. Protokolle yükümlülerin topluma kazandırılmasına ve kamu yararına yönelik çalışmalarda görev almalarına yönelik kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci ve beraberindeki parti yöneticileri, Saadet Sahada çalışmaları kapsamında Ekoköy üretim sahasında incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen heyet, mevcut altyapı aksaklıklarını ve bölgede yaşanan sorunları yerinde dinledi. İl Başkanı Bekmezci, projenin Bayburt'un tarımsal arzı için taşıdığı öneme işaret ederek sahadaki fiziki şartların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bayburt'ta arı kovanı yüklü tır çukura devrildi. Bir yaralı. Ağrı'dan Ordu'ya gitmekte olan arı kovanı yüklü tır, Bayburt'un Aşağı Kop köyü mevkisinde iş makinesine çarparak yol kenarındaki menfez çukuruna devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken kasada bulunan yüzlerce kovan yola ve araziye saçıldı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat alanına yuvarlanan çekicide bulunan sürücü OK, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza mahallinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Benim bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başladık. Fatih Erkoç, ellerim bomboş dedi ve Işın Karaca, bekleyelim de görelimle devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Dinledik ve bugün 24 Eylül. Dünyada neler olmuş? Geçmiş tarihlerde bir bakalım. Önce günün anlam ve önemine bakalım isterseniz. Bugün Dünya İmla İşaretleri Günü. Evet, cümle sonuna koyduğumuz o sadık noktalar, heyecanlandığımızda peş peşe dizdiğimiz ünlemler içinde bugün bir alkış alabiliriz aynı zamanda. Ve muhtemelen bugün konuşurken noktalama işaretlerine, ünlemlere, vurguya, tonlamaya ekstra dikkat etmekte fayda var. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Retro odasınız. Şarkımızsa olamazdım senle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Serdar Ortaç'ın ilk şarkılarından bir tanesi, Asrın Hatası ve Bu Zamana Kadar Türk Pop'undaki popüler isimlerde bu şarkıyı tekrar tekrar yorumladılar. Biz Retro'da her zaman olduğu gibi şarkının ilk versiyonunu çaldık sizlere. Yeşim Salkım'la devam ediyoruz. İkinci albümünün çıkış şarkısı Hiç Keyfim Yok şimdi bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Başım Dert'te retroya devam ediyoruz ve 2015 yılına gidiyoruz. İnsanlık tarihi için devrimsel bir günde sekyeri NASA tam da bir 24 Eylül günü Mars'ta sıvı halde su izlerine rastladığını tüm dünyaya ilan etmişti. Kızıl gezegende yaşam arayışımız o günden beri devam ediyor aslında. Aşka Nur Yengi, zehir gibisin şimdi bizimle.

0: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Gökhan Tepe'den dinliyoruz ki şarkının yeni versiyonu. Belki hüzün, belki aşk. Bu şarkı da eskimeyen şarkılardan biri olarak tarihte yerini aldı. Deniz Tekin'in en güzel albümüne gidiyoruz şimdi. Şeffaf albümündeyiz. Şarkımız da Su olacak.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.

Evet, bugün 24 Eylül 2026 ama bizim için zaman şu an tam 90'lara sarılmış durumda. O dönem magazin dünyasında öyle şeyler oluyordu ki bugünün sosyal medya fenomenleri yanlarında stajyer bile olamaz. Unutulmaz, akıllara zarar veren magazin anları var malum. Burada tek tek sıralamaya kalksak süremiz elbette yetmez. Dediğimiz gibi bizim ruhumuz hala 90'larda dans etmeye devam ediyor. Retro'nun bugün de sona geldik. Kapanış şarkımız Sibel Can'dan Gülüm Benim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres, Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Bakanlıktan gıdada ifşa, 21 üründe hile tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü saha denetimlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde açıklanan güncel kamuoyu duyurusunda, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürün içeriğini değiştiren 21 hileli ürün tek tek listelendi. Denetim kapsamındaki laboratuvar analizleri, kırmızı etten kıymaya, natürel sızma zeytinyağından, süzme çiçek balına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer sarsıntısı saat 10.40'ta kaydedildi. AFAD analizlerinde depremin 7,39 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Sarsıntı Şanlıurfa il merkezinin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman genelinde de doğrudan hissedildi. Deprem esnasında panik yaşayan çok sayıda vatandaş caddeler ile parklarda beklemeye başladı. Trabzon'da heyelan sonrası acı haber geldi. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kentte etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında Ali Turhal'ın komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaptığı sırada toprak yığınının altında kaldığı bildirildi. Turgutlu'daki saldırıda 2 Bayburtlu öğrenci yaralandı.

0: Ortaokulu'nda, Geleceğin Mucitleri Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler Projesi kapsamında bilim ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında kurulan atölyelerde, öğrenciler yapay zeka uygulamaları ve deney temelli bilimsel çalışmalarla bir araya geldi. Etkinliklerde, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalı çalışmalara katılması sağlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
3: 5 numara. Benim hatam mı bu da,
2: benim hatam mı? 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğurlu hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.

0: Efendim saatimiz 19.23'ü gösteriyor. Radyonuz Yine FM'de Gündem Özel programıyla başladık ve devam edeceğiz. Bu haftaki Gündem Özel programı konuğumuz Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım.
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Teşekkürler. Sağ olun. İsterseniz zaten yaklaşık bir 25 dakikalık gecikmeden dolayı dinleyicilerimizden özür dileyerek başlayayım programımıza. Sayın Vekilim, hoş geldiniz tekrardan. Bugün Bayburt'un hak ettiği kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi, Ankara'daki merkezi bütçeden ve bakanlık yatırımlarından alması gereken payı masaya yatıracağız. Çokça aslında bir hayli sorumuz var. Sizlere sağlıktan ulaşıma, tarımdan istihdama kadar Bayburt'un kronikleşmiş sorunlarını mazeretlerle değil aslında mecliste ve bakanlıktaki takip süreçleriyle somut proje takvimleriyle konuşacağız. Hazırsanız ilimizin en hayati başlıklarıyla başlayalım efendim. Sağlıkla başlayalım isterseniz. Bayburt Devlet Hastanesi ile başlayacağız. Bayburt Devlet Hastanesi'ne son dönemde kazandırılan yeni MR cihazı ve hizmete giren anjiyo endoskopi üniteleri sayesinde yıl dışı sevk oranlarında ne kadarlık bir düşüş yaşandı?
1: Öncelikle bizleri dinleyen tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bizler de gece gündüz demeden 7/24 Bayburt'umuza, Bayburt hemşehrilerimize hizmet etme adına çalışıyoruz. Mecliste, sahada, bakanlıklarda, genel müdürlüklerde Bayburt'umuzun daha iyi bir noktaya gelmesi adına her alanda çalışmalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Bu çalışmaları yaparken beraber çalıştığımız teşkilatımıza, müdürlerimize, kurum amirlerimize, kurum müdürlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Herkes özverili bir şekilde memleketimize hizmet adına gece gündüz demeden çalışıyorlar. Tabii sağlık olmadı mı hiçbir şey olmuyor.
0: Evet.
1: Sağlık olmazsa olmaz. Sağlıklı bir toplum her şey demek. Sağlık olmadığı vakit gerisi teferruat oluyor. Ülke olarak sağlıkta çok iyi bir noktaya geldik. Gerçekten dünyaya model bir sağlık sistemimiz var. Bir sosyal güvenlik modelimiz var. Bir MHRS sistemimiz var. Dünya artık bu verileri, bu sistemi bizden ihraç etmek istiyor. Çünkü hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin, bu sağlık sisteminin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm sağlık bakanlarımıza ve bürokratlarına teşekkür ediyorum öncelikle. Bayburt'umuzda da sağlıkta bundan önceki dönemlerde Allah razı olsun tüm bakanlarımız, siyasetçilerimiz çok ciddi hizmetler yapmış. Biz de bunu bir adım ileriye taşıma adına ciddi gayretler içindeyiz. Tabii en önemli bu dönemde kazanımlarımızdan birisi anjiyo ünitemiz oldu. Allah hamdolsun artık kalple ilgili gerek acil vakalarda gerek acil olmayan kalple ilgili hastalıklarda hastalarımız çevre illere gitmeden Bayburt'umuzda son teknolojik cihazlarla ve çok nitelikli hekimlerimizle sağlıklarına kavuşmakta. Anjiyo, balon, stent, her türlü kardiyolojik işlem yapılabilmekte. Birçok zamanda anjiyo koldan yapılıyor. Dünyada en son uygulama şekli olan literatürde kalp anjiyosunun en hızlı ve en pratik yapıldığı yöntem olan koldan anjiyoyla bu tedavi çoğu zaman yapılıyor. Tabii çok kıymetli bir ünite oldu bizim için. Çünkü son 2 yılda yapılan anjiyo sayımız 2000'in üzerinde. 2000 üzerinde anjiyomuz oldu.
0: O günden bugüne kadar?
1: Evet. Yani tabii bir kalp krizi durumunda çevre illerde anjiyo yapılmış olsa bile o arada geçen süre içinde
0: çok önemli.
1: Kalp evet. Çok ciddi hasar alıyordu. Damar açılmış olsa bile o hasar kalıcı bir şekilde maalesef kalbi zorluyordu. Şimdi Allah'a hamdolsun hastamız kimsenin başına Cenab-ı Hak vermesin bir kalp krizi durumunda anında müdahalesi yapılıyor. Damarlar açılıyor. Kalp yeniden sağlığına kavuşuyor. Onun dışında laboratuvarımızı güçlendirdik. Yapılan tahlillerin çeşidini ve niteliğini artırdık. Yine doktor sayımızı çok ciddi bir sayıya ulaştırdık. En son 15-20 gün oldu son atamalarda. 45'e yakın bir hekim ataması daha Bayburt'umuz oldu. Hem uzman hem pratisyen, aile hekim olarak atamalar oldu. İlçelerimize atamalar yaptık. Demirözü'nde ve Aydıntepe ilçemizde artık dahiliye uzmanlarımız geldi. Evet. Diyaliz merkezlerimizi açtık. Aile hekimlerimiz var artık ilçelerimizde. Yani birçok hastamız da ilçelerimizde artık tedavi edilebilir duruma geldi. Yine yapay zeka destekli son model, dünyanın en son kullandığı modellerden olan bir MR cihazımızı Bayburt'ta kurdurduk. Bu MR cihazında kapalı alan fobisi olan ya da kilolu hastaların sıkıntı yaşadığı dar MR kabini artık yok. Hem kilolu hastalarımızın hem kapalı alan fobisi olan hastalarımızın çok rahatlıkla girebildikleri kabinlerde MR çekilebiliyor. Ve MR gün verilme gün süresine baktığımızda Türkiye'de en iyi noktadayız. Yani çoğu zaman hastaya MR çekimi istendiğinde aynı gün MR çekilebiliyor. Çok kıymetli evet. Ve çok değerli bir hizmet oldu MR'ımız. Yine endoskopi, kolonoskopi ünitelerimiz çok aktif çalışıyor. Dahiliye ünitemiz. Yine acili geliştirdik. Acildeki hekim sayımızı artırdık. Üçüncü basamak yoğun ünitemizi açtık. Artık üçüncü basamak yoğun bakım gerektiren hastalarımız yine Bayburt'ta tedavi görüyorlar. Bunun neticesinde son bir yılda önceki yıla kıyasla çevre illere yapılan sevk sayımız 3500'lerden 2000'lere düştü. Yani %100'e yakın bir sevk edilen hasta sayımızda azalma var. Tabii üçüncü basamak gerektiren hastalarımız olduğunda mutlaka araştırma hastanesine sevk ediliyor. Bu araştırma hastanelerinin zaten öyle bir misyonu var. Yani %100 sevk edilmeyecek demek doğru olmaz. Yine sevk edeceğimiz hastalar olacak. Çünkü üçüncü basamak gerektiren, üniversite hastanesi gerektiren hastalarımız çevre illerden yine üniversite hastanesine sevk edilecek. Ama onun dışında devlet hastanesinde ikinci basamakta yapılması gereken işlemlerin %80'i 90'ı devlet hastanemizde yapılıyor hale geldi. Ki evet. Bu yine verilerle de gözler önüne seriliyor. Sevk oranımızdaki bu düşüşlük bunun en güzel göstergesi. Tabii bir işin maddi boyutu var. Yani bir hastamızın Bayburt'tan çevre illere sevkinde ailenin ve hastamızın maddi bir kaybı da oluyor ister istemez. Bu maddi kayıp çok toplamda düşünüldüğünde büyük bir yekün teşkil ediyor. Artık böyle bir sıkıntı da Allah'ın izniyle minimuma indirdik, indirmeye de devam ediyoruz. Hem hastanın tedavisi hem maddi kaybının engellenmesi adına bu sevkteki azalma çok ciddi bir seviyeye geldi. Bir de tabii biz Bayburt olarak artık çevre illerden de hasta alıyoruz. Geçen yıl itibariyle bir yılda Bayburt'ta yapılan muayene sayısı 1 milyon 161 bin. Yani muazzam bir sayı.
0: Evet.
1: Hem şehir dışından gelen gurbetçilerimiz hem çevre illerde Bayburt'a yakın olan bölgelerden gelen hastalarımızla birlikte muazzam bir sayıda hasta bakıldı Bayburt'ta. Hı hı. Bu da tabii aynı zamanda neyi getiriyor? Sağlık turizmini getiriyor. Yani dışarıdan bize hasta geldiğinde onun Bayburt'a da ayrıca bir maddi katkısı oluyor. İnşallah bu sağlık turizmiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıyı her geçen gün inşallah dışarıdan gelen hasta sayımızı artıracağız. Şimdi fizik tedavi hastanemiz inşallah bir ay sonra açılıyor.
0: O konuya geleceğim.
1: Evet.
0: Sayın Vekilim, birazdan o konuya değineceğim. Ondan önce bu konunun devamı olarak milletvekilliğiniz ve Sağlık Komisyonu'ndaki göreviniz süresince Sağlık Bakanlığı bütçesinden Bayburt'a ayrılan payda dikkate değer bir artış sağlandı. O yadsınamaz. Önümüzdeki dönem için Bayburt'un sağlık yatırım programına teklif edilen yeni projeler var mı?
1: İki tane çok büyük ve Bayburt'umuza çok katkı sağlayacak projelerimiz var. Bunlardan birincisi fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. Eski hastanemizin ek binasını fizik tedavi hastanesi olarak yeniden inşa ediyoruz. Sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Bu hastanemizde 60 yataklı bir hastane olacak. Onun dışında bir de alternatif tıp uygulamaları olacak. Mezoterapi, fitoterapi, akupunktur gibi bu alanda bölgede tek olacak. Yani hem fizik tedavinin hem akupunkturun, alternatif tıpın yapıldığı muazzam bir merkez olacak inşallah. Sona yaklaştık. İnşallah açılışıyla birlikte dışarıdan da çok ciddi hasta alacağız Bayburt'a.
0: Kesinleşmiş bir tarih yok ama şu an. Doğru mu?
1: Yani şöyle, en geç Kasım ayının ilk haftası. Ama Ekim ayında inşallah açmayı planlıyoruz. Hasta kabulü Ekim'in sonu veya Kasım'ın ilk haftasında olacak. Hem Bayburt'ta yaşayan hemşehrilerimize, evet, hem Bayburt dışında yaşayan hemşehrilerimizin, hem diğer vatandaşlarımızın hizmet aldığı, alacağı muazzam bir merkez olacak inşallah. Dediğim gibi bu beraberinde sağlık turizminin Bayburt'ta artışı anlamına gelecek. Hı. Ve bu alanda da Bayburt bölgede bir merkez olacak inşallah. Yine bir diğer yatırım programında olan eski hastane. Eski hastanemizin yıkım işlemleri 10 gün sonra bitiyor. Eski hastanenin deprem analizini yaptırdık ve yıkım kararı verildi. Eski hastanenin orada 40 ünitlik otoparkıyla, parkıyla, bahçesiyle hakikaten bölgede örnek bir ağız diş merkezi yaptırıyoruz. Yine içinde hekimlerimizle, ortodonti uzmanımızla, periyodontoloji uzmanımızla, çocuk diş uzmanımızla eksiksiz, kusursuz bir ağız diş merkezimiz olacak aciliyle. Ve yine hem Bayburt'umuza hem çevre şehirlerimize hizmet verecek bir merkezi inşallah hep birlikte önümüzdeki sene, bu sene temelini atıp en kısa zamanda da bitirip Bayburt'umuzun hizmetine sunacağız inşallah.
0: İnşallah. Hidroterapi, pediatrik işte rehabilitasyon gibi ileri düzey tedavi üniteleri yer alacak dediniz. Fizik tedavi yatırımları sadece kıymetli vekilim binadan ibaret değil biliyorsunuz. İşte ciddi bir uzman hekim, fizyoterapist ve rehabilitasyon personeli ihtiyacı doğuruyor. Yeni merkezin kadro planlaması ve atanacak uzman hekim, fizyoterapist sayıları belirlendi mi bu noktada?
1: Yani toplamda 250'ye yakın bir alım olacak. Bunun içinde tabii fizyoterapistimiz, klinik destek hizmeti elemanlarımız, özel güvenlik görevlilerimiz, temizlik görevlilerimiz bütün olacak. Ama 250'nin üzerinde, 200-250'nin üzerinde bir alımımız olacak inşallah. Hem bina olarak, hı hı, hem de içinde çalışanlar olarak çok nitelikli bir merkezimiz olacak inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Sayın Vekilim, sağlıkla alakalı sorularımızı cevaplandırdınız. Teşekkürler. Bir turizm ve ulaşıma geçelim isterseniz. Söyleyeceğiniz sağlıkla alakalı başka bir şey yoksa.
1: Şunu en son söylemek, hı-hı, istiyorum. İki ayda bir atamalar yapılıyor. Sağlık Bakanları atamaları. Her atamada da mutlaka hekim, gerek uzman hekim, gerek aile hekimi, pratisyen hekim atamalarında hakikaten bakanlığımız Bayburt'umuza çok destek oluyor. Atamalarda hemen hemen talep ettiğimiz uzmanlık dallarının bütününü alıyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bir de uyku laboratuvarı açacağız inşallah önümüzdeki hafta. Uyku laboratuvarı da tabii artık yeni ehliyet raporlarında da uyku laboratuvarı sonuçları isteniyor. Dolayısıyla toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir merkez. Onun da inşallah resmi işlemleri, prosedürleri sonlanmak üzere. Önümüzdeki hafta itibariyle de inşallah bu laboratuvarı da Bayburt Devlet Hastanemize, Bayburt'umuza, Bayburtlu hemşerilerimize kazandırmış olacağız.
0: İnşallah. Turizm ve ulaşıma geçelim dilerseniz. Sayın Vekilim, Bayburt'un çevresini değiştirecek bir kop tüneli ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projeleri vatandaşlarımızın çokça merakla beklediği son açılış takvimi nedir diye soralım sizlere. Bu dev ulaşım yatırımları faaliyete geçtiğinde Bayburt turizmini uçuracak yeni projeler mutlaka vardır. Hazır mı bu projeler?
1: Tabii Bayburt'umuz turizm açısından çok potansiyelli bir şehrimiz. Bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Doğu Anadolu bölgesi olan hakikaten muazzam bir coğrafyamız var. Hem Karadeniz kültürünü hem Anadolu kültürünün yaşandığı muazzam bir şehrimiz, coğrafyamız Bayburt'ta mevcut. Bunlar dikkate alındığında tabii Bayburt'umuzda muazzam bir turizm potansiyeli duruyor. Burada tabii turizme en ciddi katkıyı verecek olan ulaşım. Ulaşımın olmadığı yerde turizm olmaz.
0: Evet.
1: Ulaşımda da tabii KOP tünelimiz ve havaalanımız olmazsa olmazımız. Tabii KOP tünelimizde çalışmalar devam ediyor. KOP tünelimizin tabii coğrafyasından kaynaklı bir takım sıkıntılarımız var. Tünel inşaatı sırasındaki olumsuzluklar, yani gaz birikmesi, su birikmesi gibi bir takım tünel inşasında karşımıza çıkan zorluklardan dolayı KOP tüneli tabii inşası biraz uzun sürdü. Ama her şey yolunda giderse inşallah 2 yıl gibi bir süre içinde inşallah ulaşıma açılacak. Havaalanımızla ilgili sona yaklaştık. Havaalanımızın inşaatı inşallah 2026 bitmeden bitmiş olacak. Her şey yolunda giderse inşallah sezon erken kapanması, havaların durumu da çok kıymetli, çok önemli, evet, burada çünkü. 2026 bitmeden inşaatı bitiriyoruz. Sonra tabii deneme uçuşları, ruhsatlandırma safhasına geçilecek. O aşamada belli bir süre alıyor mecburen o ruhsatlandırmayla ilgili işlemlerin bitmesi için. Ve nasipse önümüzdeki sezon Bayburt'umuza tarifeli uçuşlar başlayacak.
0: İnşallah.
1: Ve tabii bu Bayburt'umuzun en önemli turizmde sıçrama noktası olacak havaalanımızın açılmasıyla birlikte. Tabii turizmle ilgili ne gibi çalışmalar oldu onlardan da tabii bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Müzelerimiz çok kıymetli, 2 müzemiz var. Avrupa ödüllü müzelerimiz. Müzelerimizin yollarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımı daha rahat olması adına bu sene çok ciddi çalışmamız oldu. Önümüzdeki sene de devam edecek inşallah. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi yol çok önemli. Bayburt turizminin en önemli güzergahlarından biri de Uzungöl olacak. Dokap'tan yaptığımız projeyle birlikte Uzungöl Bayburt yolunu projelendirdik.
0: Evet. Çok önemli bir proje.
1: Evet.
0: Bu arada.
1: Bayburt tarafını bitirdik. Trabzon tarafı devam ediyor. Orada da 5 kilometre gibi bir mesafe kaldı. Önümüzdeki sene Dokap Başkanımızla da tekrardan görüştük. Önümüzdeki sene inşallah sezon bitmeden Uzungöl Bayburt yolunu hep birlikte açacağız.
0: İnşallah.
1: Sona yaklaştık. %70, %80'i bitti. Uzungöl Bayburt yolu açılmasıyla birlikte Karadeniz'de çok ciddi bir Körfez ülkesinden gelen turizm potansiyeli var. İnşallah bu turizm potansiyelinden de Bayburt payına düşeni, hakkına düşeni alacak inşallah. Bu sene tabii sıra kayalar şelalemizle ilgili de çalışmalara başladık. Şimdi inşası devam ediyor.
0: Yavaş yavaş da görsellerini görüyoruz, evet, sosyal medyada.
1: Gümüşhane Belediye, evet, Başkanımızın çok ciddi destekleri oldu. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Sayın Bayburt Valimizin çok ciddi desteği var. Yine Sayın Valime, Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Başkanımıza bu büyük desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katkıları büyüktür bu yapılan işlerde. Yine sıra kayalar şelalemizde de sona yaklaşıyoruz. Muazzam bir destinasyon alanı olacak inşallah. Tabii sıra kayalar şelalemizin bitmesiyle birlikte yol güzergahındaki alanlarda, köylerimizde de bir hareketlenme olacak. Aydıntepe yeraltı şehrimizin projesi bitti. Bakanlığa bütçeyle ilgili kısmını sunduk. Yakın bir zamanda da tekrar bakanlıkla görüştük. Strateji bütçeyle görüştük. İnşallah onda da sıkıntı yok. Projelendirme işlemi bittikten sonra, ki onda neticeye vardık, İnşallah inşası başlayacak en kısa zamanda. Evet. Ve açacağız inşallah yeraltı şehrini. Yine Tımağlı Mağaramızla ilgili Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde oranda bütçesini aldık. Önümüzdeki sene itibariyle inşallah Tımağlı Mağaramızın da içinde yürüme yollarını, aydınlatma sistemlerini yeniden elden geçirip orayı da inşallah turizme açacağız. Bu sene tabii TURSAP Bölge Başkanımızla iki sefer görüşmemiz oldu. Özellikle Körfez bölgesinden gelen turistlerin Bayburt'umuza gelmesiyle ilgili. Bu sene Bahreyn'den 100'e yakın turist geldi Bayburt'umuza. Çok da güzel ağırladık. Çok da memnun ayrıldılar. İnşallah önümüzdeki sene bu gelişler çok ivmeli bir şekilde artacak. Ve Bayburt'umuz Karadeniz turizminin bir parçası haline gelecek. Yine kalemizde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Turizmle, kültürle alakalı bir konu. Çok ciddi eserler de çıkmaya başladı. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Bayburt Dede Korkut Müzemizin Kültür Bakanlığı'na devri gerçekleşti. Artık Dede Korkut Müzemiz bir şehir müzesi oldu. Ve kaleden çıkan arkeolojik eserler bizim kendi müzemizde sergilenecek. Ve daha önceden Bayburt'ta ortaya çıkmış ve müze olmadığı için şehir dışında sergilenen Bayburt'a ait eserler en kısa zamanda inşallah Bayburt'a getirilecek. Bunu da buradan müjde olarak söylemek istiyorum.
0: Çok özür diliyorum Sayın Vekilim, bu konuyla alakalıydı. Bamsı Bereyin UNESCO somut olmayan dünya kültür mirasında yer alması için herhangi bir çalışma var mı? Bunu da ek olarak oraya eklerseniz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok rica kıymetli edin. Bir soru. Evet, bunu da müjde olarak tüm hemşerilerimize söylemek, duyurmak istiyorum. Bamsı Börek UNESCO somut olmayan kültür mirası geçici listesine alındı.
0: Evet.
1: İnşallah onun bir sene, bir buçuk senelik bir prosedürü var. O da tamamlandıktan sonra Bayburt'umuz da artık UNESCO'da kültür mirası olan bir şehir haline en kısa zamanda gelecek. Şu anda geçici listede Bayburt'umuz. Orada sona yaklaştık ve Bayburt'umuz bir kültür şehri, bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla yürümekte. Yine Aslan Dağı Bungalo projemiz bitmek üzere. Aslan Dağımız da yine muazzam bir destinasyon alanı oluyor. Bungalo evleriyle, restoranıyla, çevre düzenlemesiyle hem Bayburt'umuza, Bayburtlu hemşehrilerimize hem gelen turistlere hizmet eden bir destinasyon alanı oluyor inşallah. Yine Çoruh ıslah projemiz devam ediyor. Işıklandırma sistemleri, altyapı sistemleri, temizlikle ilgili çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki sene yine Çoruh ıslah projesinin bitmesiyle birlikte Çoruh'un üzerinde Bayburt'umuza yakışır, çok güzel görselleri hep birlikte inşallah temaşa edeceğiz. Hı hı. Ve Bayburt'umuz turizmde, kültürde inşallah bir üst lige çıkacak. Bütün altı yapısını oluşturduk inşallah.
0: Peki Sayın Vekilim, bu KOP tüneli falan dedik. Bu havalimanı işte faaliyete geçmesiyle artacak olan turist hareketliliğinden bahsettiniz. Buna hazırlık olarak Bayburt'taki otel ve yatak kapasitesini artırmak için, daha doğrusu özel sektör yatırımcılarına yönelik kolaylıklar ve teşvikler, ne tür teşvikler olacak bu konuyla alakalı? Şu anda bu teşvikler ve kolaylıklarla alakalı bir görüşünüz, bir çalışmanız olacak mı?
1: Evet, şu anda bizim Bayburt'ta toplamda 700'e yakın bir yatak kapasitemiz var. Hı hı. Yani bu oran az bir oran değil. Yani 700'e yakın yatak, bu şu anlama geliyor. 1500-200'e yakın misafiri konaklayabileceğimiz altyapımız var Bayburt'ta. Ama tabii bu arz talep işi. Talep arttıkça arz da artacak. Hı hı. Zaman içinde özel sektörün bu anlamda yatırımları daha da hızlanacağına inanıyorum Bayburt'umuzda. Yine kırsalı destekleme projemiz, TKDK proje ofisimizle birlikte turizmle ilgili yatırım yapmayı düşünen özel sektöre çok ciddi desteklerimiz var. %80'e yakın bir hibe desteği veriyoruz. Yani siz geldiniz Bayburt'a, 50 bir yatak sayıda otel yapmak istiyorsunuz. Tabii kırsalı destekleme olduğu için ilçelerimize ve yaylalarımıza yapabiliyoruz. %80'e yakın devlet anahtar teslim size veriyor otelinizi ve işletiyorsunuz. Bu anlamda yatırımcılarımızı da inşallah Bayburt'umuza bekliyoruz. Çünkü Bayburt'umuzun bu anlamda potansiyeli yüksek. Buraya, Bayburt'umuza yapılan yatırım boşa gitmeyecek inşallah. Hem Bayburt'umuzun, evet, hem Bayburtlu hemşehrilerimizin, hem yatırımcının yüzü gülecek.
0: İnşallah. Doğal güzelliklerden bahsettiniz. İşte biri Sıra Kayalar Şelalesi'ydi ve çevresindeki mesire alanının turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik çevre düzenlemesi konusu var. İşte yürüyüş yolları, ziyaretçi karşılama merkezi projelerin var. İlimizin doğa turizmindeki konaklama ihtiyacına çözüm sunan Aslan Dağı'ndaki bungalovlar ve doğa parkı projesinde mevcut kapasitenin artırılması, sosyal donat alanlarının zenginleştirilmesi ve işletme süreçleriyle ilgili yeni çalışmalar gündemde mi? Yani şu anda.
1: Evet, Aslan Dağı ile ilgili, evet, projede sona yaklaştık. Bungalovimiz restoranıyla birlikte muazzam bir destinasyon alanı olacak inşallah. Hı hı. Yine Aslan Dağımızın hemen altında özel sektörden girişimcilerimizin yaptığı bir bungalov evi projemiz var. Orada da yine 30-35'e yakın bir bungalov evi inşası devam ediyor. Tabii bu yatırımlar başka yatırımları çekecek Bayburt'umuza ve bu alanda inşallah her geçen sene üzerine koyarak yürüyeceğiz.
0: Yani dört mevsim konaklamaya uygun hale getirilmesi, kentin doğayla baş başa tatil sunan konseptlerle tanıtılması adına yürütülen bir pazarlama tanıtım stratejisi diyebilir
1: devam
0: miyiz?
1: Devam ediyor evet. Yani 12 ay bu dediğimiz alanlarda, evet, 12 ay konaklama olacak. 12 ay Bayburt turizmine katkı sağlanacak alanlar buralar.
0: İnşallah. Efendim Sayın Vekilim, isterseniz bir kısa bir ara verelim. Ardından tarım ve hayvancılık ve sanayi ve istihdam konuları var. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar konuğumuz olan Bayburt Milletvekili Sayın Profesör Doktor Orhan Ateş Bey ile devam edeceğiz programımıza. Bizden ayrılmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48-552-756-20-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the joke.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
3: Never know. Might enjoy it.
4: You don't know what is your place in the food chain. Cinevisión.

0: Efendim Gündem Özel ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz radyolarını yeni açan dinleyenler için tekrarlayayım. Gündem Özel programındasınız ve konuğumuz Bayburt Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Orhan Ateş. Sayın Vekilim, ikinci bölümümüz Tarım ve Hayvancılık ve Sanayi ve İstihdamla devam edeceğiz. İsterseniz hemen hiç vakit harcamadan sorularıma geçeyim. Bayburt tarımının kaderini değiştirecek en büyük projelerden biri olan Kırklar Tepe Barajı sulaması ve DSE'nin ilimiz genelinde sürdürdüğü yaklaşık Sayın Vekilim 2.4 milyar liralık dev sulama yatırımı ne aşamada ve tam kapasiteye geçildiğinde Bayburt'ta kaç dekar arazi sulu tarımla buluşacak?
1: Tekrardan tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Tarım, tabii tarım ve hayvancılık Bayburt'umuzun en önemli alanlarından biri. Hemşerilerimizin en önemli gelir kaynaklarından biri. Bu anlamda da çok sıkı bir çalışma içine girdik. Tabii toprağımız verimli, bereketli. Ama tabii toprağımızı suyla buluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda Kırklar Tepe Barajı sulama projemiz çok çok kıymetli. Demiryüzü bölgemizde toplam sulanan alanın %30'u büyüklüğüne bir alan sulanacak. Kırklar Tepe proje sulama projemizle birlikte geçen yıl başladık yapımına. Bu yıl devam ediyor. Önümüzdeki sene inşallah hizmete girmiş olacak sulama sistemlerimiz ve çok ciddi sulu tarım alanımızda artış sağlanacak. Nitekim şu anda Bayburt'umuz sulu tarımda yüz ölçümü olarak Türkiye 5. sulu tarımda çok ciddi bir sulama alanımız var. Kırklar Tepe sulama projemizle birlikte Bayburt'umuz bu sıralamanın daha üst sıralarına inşallah yerleşecek. Yine Bayburt'umuzun heyecanla beklediği çamur barajı, yıllardır süren çamur barajı inşaatımız vardı. Bu ay itibariyle çamur barajımızın gövde inşaatı bitmiş oluyor. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. İnşallah çamur barajında sulama projesi önümüzdeki sene bakanlığımıza gelecek. Yine çok çok kıymetli bir projemiz, yıllardır süren bir projemiz. Laleli Barajı projemiz. Bunun da yine müjdesini buradan vermek istiyorum. Laleli Barajımızın projelendirme aşaması bitti. İlana çıkıldı. 3 aşamada yapılacak. İnşallah Kasım ayı itibariyle yap işlet devret modeliyle ihalesi bitmiş olacak Laleli Barajımızın. Ve önümüzdeki sezonun açılmasıyla birlikte inşallah yapımı başlanılacak. Yine bu sene Petekli göletimizin yapımına başladık. 4 büyük köyümüzü sulayacak bir göletimiz. Yine Bayburt'umuzun hem içme suyu hem sulamada çok kıymetli olan Özengili Barajımız var. Özengili Barajımız başlamıştı. Ödeneksizlikten bu sene devam etmemişti. İnşallah önümüzdeki sene itibariyle Özengili Barajımız da hızlı bir şekilde hizmete alacağız. Bayburt'umuzun hem sulamasında hem tarımında çok ciddi katkı verecek bir göletimiz, barajımız olacak. Yine Laleli Barajımızla ilgili şunu söyleyeyim. Bayburt İspirarası bölgemizde hem sulamada hem oranın coğrafyasının bitki örtüsünün değişmesinde hem içme suyu konusunda her alanda Bayburt'umuza çok ciddi katkı sağlayacak inşallah baraj projemiz olacak. Bu da önümüzdeki sene itibariyle inşallah inşası başlayacak projelerimizden. Yine Gümüşdamla barajımızla ilgili sondaj çalışmaları başladı. Onun da inşallah en kısa zamanda sondaj çalışmalarını bitirip projelendirme aşamasına geçeceğiz.
0: Evet. Sayın Vekilim, son dönemde Bayburt'ta kamuoyuyla paylaşılan 320 milyon liralık yatırım bedeliyle kekik, tıbbi, nane, ada çayı, tarhun ve aronya gibi katma değerli ürünleri kapsayan tıbbi aromatik bitki projesi tarlalara ve üretime nasıl yansıyacak? Bu projeyle ilimizde hedeflenen istihdam ve ihracat potansiyeli nedir?
1: Evet, tabii bu saydığımız sulama projeleriyle ilgili inşası devam eden yapılardı. Bir de tabii ürün aldığımız alanlar var, alacağımız alanlar var. Öncelikle şunu söyleyeyim, ya bu sulama projelerimizle birlikte, hayata geçirilen bu projelerle birlikte bizim son 3 yılda pancar üretimimizde çok ciddi bir artış oldu. 275 bin tondan 250 bin tona kadar pancar üretimimiz çıktı. Tabii yılların süren bir emeği var burada. Tarımda, sulamada. Öncelikle burada katkısı olan, geçmiş yıllarda bu alanda katkı vermiş herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok ciddi göletler, ciddi barajlar yapılmış. Bu noktaya gelmesinde emekleri büyüktür. Geçmiş dönemde yapılan işlerin. Yine ayçiçek üretimimiz son 3 yılda 50 kat arttı. Geçen sene ilk defa salep deneme üretimi yaptık. Önümüzdeki sene bunu ticari hale getireceğiz inşallah. Yani Bayburtumuz endüstriyel bitkilerinde üretildiği inşallah bir tarım havzası haline geliyor. Onun dışında seracılıkta da çok yol kat ettik. Ekoköy projesi çok kıymetli. Birinci etapında şu anda üretim yapılıyor. Bugün ikinci etapını gezdik. Orada da sona gelindi. Seralar yapıldı. Alışveriş merkezi, sosyal tesisler yapıldı. İnşallah toprak örtüsünün de tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki sene ikinci etapta faaliyete geçecek. Ekoköy projemiz Bayburtumuzun taze sebzesinin üretildiği, organik üretimin yapıldığı ki Ekoköy'ümüze çevre illerden de gelip alışveriş yapan birçok hemşerimiz, birçok kardeşimiz var.
0: Bu konularla alakalı yaygınlaştırılmasına yönelik destekler ve hibeler mevcut o zaman.
1: Evet. Ekoköy Dokap projesinden birinci, ikinci etap yapıldı ki bu projelerin birçoğu projelerle yapıldı. Bir de tabii biraz önce bahsettiğiniz aromatik tıbbi bitki üretimi. Bu da yine Bayburtumuz adına kazandığımız çok kıymetli bir hizmet. Özel sektör tarafından yapılıyor. 5000 dönüme yakın bir sulu olmayan kırsal alandaki araziler kiralandı. İnşallah organize sanayide de 5000 metrekare kapalı alan yeri verdik. Oraya da işleme tesisi kurulacak. Yani içtiğimiz ilaçların birçoğundaki aromatik tıbbi ürünler, ham madde inşallah Bayburtumuzda üretilir hale gelecek.
0: İnşallah.
1: Yani organik tıbbi bitki üretiminde de Bayburt inşallah bir havza haline önümüzdeki sene itibariyle gelecek. Bununla birlikte yine gübre fabrikamız, organik gübre fabrikamız yapılacak. Organik tohumlama sistemleri yapılacak. Ve organize sanayide işleme tesisi yapılacak. Bunlarla birlikte Bayburtumuz inşallah organik tıbbi bitki üretiminde de çok ciddi bir mesafe kat etmiş olacak inşallah.
0: Peki Sayın Vekilim, Bayburt'ta buyurun.
1: Bu yatırımların yıllık getirisi ne olur diye bir soru sormuştunuz.
0: Evet, lütfen.
1: Yıllık 14 milyon dolara yakın bir ihracat hedefimiz var. Mevsimlik 650, kalıcı 70'e yakın bir istihdam sağlanacak. Yine köylerimizde olan traktörlerimiz, ekilmeyen alanlarımız, kiralama yöntemiyle, bir bakıma sözleşmeli tarım yöntemiyle aktif hale gelecek. Ve burada hem Bayburtumuz kazanacak, hem çiftçimiz kazanacak, hem bu işi yapan insanlar kazanacak. Herkesin kazandığı inşallah bir model, sözleşmeli tarım modeli Bayburt'a kazandırmış oluyoruz bu yolda.
0: Evet. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İrtibat Ofisi açıldı ve açılmasıyla hayvancılık, süt işleme tesislerine yönelik hibe desteği sağlandı. Affedersiniz. Bayburt üreticilerin bu hibelerden azami derecede yararlanması ve büyükbaş, küçükbaş hayvan varlığının artırılması için önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izlenecek?
1: Tabii TKDK proje ofisi çok kıymetli bir yatırım oldu Bayburt'umuz adına. En son 2026'da toplam 4 proje imzalandı. Bunda büyükbaş hayvan üreticiliği, süt ve süt entegre tesisi üretimi üniteleri var. Toplamda 131 milyon 483 bin liralık bir hibe KDV hariç yatırımı yapıldı. Tabii bunlar hızlı bir şekilde tamamlandıktan sonra Bayburt'umuzun hayvancılığında da önemli bir yol mesafe almış olacağız inşallah.
0: Evet inşallah. Sayın Vekilim, yayla ve mera potansiyeli yüksek olan ilimizde yem giderlerini düşürmeye yönelik mera ıslah ve projeler var. Köyümde yaşamak için işte bir sürü nedenim var projesi gibi. Yeni dönem bütçe kontenjan durumları ne olacak diye sormuşlar.
1: Tabii bu anlamda bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda gelen taleplerin bütünü değerlendirip bakanlığımızın ilgili birimlerine iletiyoruz. Önümüzdeki sezon itibariyle de inşallah bu konuda çok ciddi gelişmelerimiz olacak. Ciddi müjdelerimiz inşallah hemşerilerimiz olacak.
0: Bu konuyla alakalı söyleyeceğiniz, aktaracağınız farklı düşünceleriniz varsa alayım, yoksa sanayi ve istihdama geçeceğiz.
1: Yani tarım ve hayvancılık bizim en önemli alanlarımızdan, en önemli çalışma sahalarımızdan biri. Bayburt'umuz hem tarımda da hem hayvancılıkta da inşallah çok önemli bir havza olma yolunda ilerliyor.
0: Evet.
1: Hem üretimi hem istihdam anlamında, çünkü üretimin olduğu yerde beraberinde istihdam da geliyor. İstihdamın sağlandığı inşallah bir saha oluyoruz.
0: Sanayi ve istihdama geçelim Sayın Vekilim. Bayburt organize sanayi bölgesinde yatırımcıların ilgisini çekmek ve bacasız sanayiden üretim sanayisine geçmek için uygulanan teşvik paketlerinde son durum nedir? Yeni tahsis edilen parseller ve kurulması planlanan tekstil, gıda, doğal taş fabrikalarıyla kaç kişilik bir ek istihdam hedefleniyor? Tekstil zannediyorum şu anda mevcut olarak.
1: Evet. Tabii sanayi demek beraberinde istihdam demek. İstihdam demek nüfus artışı demek. Nüfus demek ekonomi demek. Bunlar birbirlerini tetikleyen önemli unsurlar. Sanayinin olmadığı yerde istihdam, istihdamın olmadığı yerde nüfus olmuyor. Nüfusun olmadığı yerde ekonomi olmuyor, şehir büyümüyor. Dolayısıyla sanayiye özel bir başlık açıyoruz biz her zaman. Bu anlamda organize sanayimizin altyapı sorunları vardı. Onları tamamladık. Su sorunu vardı. Onu bitirdik. İnşallah çevre düzenlemesini de kış sezonu başlamadan yapmış olacağız. Yatırımcılara cazip hale getiriyoruz. Bizim organize sanayimiz 6. teşvik bölgesi avantajlarına sahip bir bölge. Yani prim desteğinden, sigorta desteğinden yararlanan bir nitelikte. Bu nitelikte olması tabii sanayiciyi cazip hale kılıyor Bayburt'a gelmesinde. Doğal taş fabrikamız var. 2 tane daha yeni makine aldık. Çok ciddi bir üretim kapasitesi artışı oldu. Artık yurt dışına ihracat yapan bir fabrika haline geldik.
0: Evet.
1: Doğal taş fabrikamız. Yine TKDK proje ofisinden tavuk parçalama ve üretimiyle ilgili bir tahsis yaptık. O da en kısa zamanda açılışını yapacağız. Yine anakart üretim fabrikamızı açtık. Anakart üretim fabrikası Avrupa'da 5. Türkiye'de 2. büyük fabrika. Birçok elektronik cihazın, hava araçlarının anakartı Bayburt'ta üretiliyor. Çok çok büyük bir Bayburt adına yatırım ve Bayburt adına prestij meselesi. Orada da yine 70'e yakın gencimiz şu anda çalışıyor. Yine doğal taş ile ilgili bu büyütme makinelerle birlikte istihdam sayımızı iki misli artırdık. O da bir istihdam sağladı. Tekstil fabrikası açtık. Şu anda 80'e yakın çalışan var. Yeni yer tahsis ettik. İnşallah yeni yeri de yapmasıyla birlikte 300'e yakın bir istihdam sağlanacak inşallah tekstilde de. Yine yapımı devam eden çağrı merkezimiz var. O da önümüzdeki ay inşallah açılışını yapacağız organize sanayimizde. Birçok gencimize yine istihdam sağlayacak bölgemiz. Yine süt ve süt ürünleri entegre tesisi açtık TKDK proje ofisinden. Bu da yine Bayburtumuzun hem üretimine, hem istihdamına, hem ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan bir alan oldu. Yine şu anda 3 tane yer tahsisi yaptığımız fabrika açacak girişimcilerimiz var. Onların da resmi prosedürleri devam ediyor. Organize sanayimiz hızlı bir şekilde büyüyor. İstihdam alanlarımız hızlı şekilde büyüyor. İnşallah bir tane bile gencimizin işsiz kalmadığı ortamlar hep birlikte oluşturuyoruz. Bunu da inşallah en kısa zamanda hep birlikte göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Yine devlet kurumlarında yaptığımız yeri bilimlerle birlikte devlet kurumlarına da alımlar oluyor. Gençlerimizin istihdam alanında taleplerini gidermek adına. Orada da çok ciddi bir çalışmamız var. Hem özel sektör hem devlet derken inşallah Bayburtumuzun önemli işle ilgili bir beklentisi var. İşle ilgili sorunlarımızı inşallah hızlı bir şekilde çözüyoruz. Belli bir
0: Evet.
1: noktaya geldik inşallah. Bu işi neticelendireceğiz inşallah.
0: Peki Sayın Vekilim, ya bu konuyla alakalı aklıma geldi şu anda. Aslında sorularda da var da istihdamla alakalı İşkur verilerine göre Bayburt'ta işsizlik durumu nedir diye merak edenler var.
1: Yani şöyle diyelim, son 2 yıl öncesine kadar 3.000-3.500'e yakın İşkur'da işsiz kaydımız vardı. Şu anda 2.096 civarında, yani %30 oranında bir istihdam sağlandı. Tabii bu bütün Türkiye'de Allah'a hamdolsun bu çalışmalarla birlikte işsizlik oranlarında hızlı bir düşme var. Şu anda 8.2 gibi bir oranımız var Türkiye genelinde. Bu oranımız da Bayburt'ta 6.2, ama inşallah bütün gençlerimizi iş sahibi, ekmek sahibi yapmak için gece gündüz demeden hep birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte sağlayacağız.
0: İnşallah hocam, bizlerin de dileği bu noktada. Peki Sayın Vekilim, toplum yararına programlar yerini alan iş gücü uyum programları kapsamında Bayburt'a ayrılan kontenjanlar sizce yeterli mi?
1: Yani tabii iş kalıcı iş anlamında tabii biz alanlar oluşturmamız lazım.
0: Evet.
1: O kalıcı iş alanları oluşturma konusunda da gerek organize sanayimizi büyütmede, gerekse devlet kurumlarını da yeni iş olanakları oluşturmakla birlikte bizim temennimiz şu: bir tane bile işsiz gencimiz Allah'ın izniyle memlekette kalmasın, kalmayacak.
0: Evet.
1: Hedefimiz o yani.
0: Son sorum olacak Sayın Vekilim bu arada. Bayburt'ta esnafın ve sanayicinin en büyük şikayetlerinden biri çırak ve nitelikli ara eleman bulamamak. İşkur ve İl Milli Eğitim işbirliğiyle yürütülen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarının sanayinin ve yerel piyasanın taleplerine göre güncellemesi sağlanıyor mu? Aslında soruyla alakalı cevaplarınızı aldım daha önce. Son olarak sizlerin söylemek istediği toparlayacak olursak.
1: Tabii şöyle, çıraklık sanayinin bel kemiği.
0: Evet.
1: Çırak, bugün çırak, yarın kalfa, ertesi güne usta olacak. Üretime, emeğe katkı sağlayacak, ekonomiye katkı sağlayacak bir mekanizma çıraklık mekanizması. İşin çekirdeği. Bu anlamda tabii son 3 yılda özellikle çıraklık okuluna devam eden gençlerimizin aylık gelirlerinde önemli bir düzenlemeler yaptık. 7, 8, 9, 10. sınıflarda 4.000 lira olan aylık gelirler 8'e. 12. sınıfta olanlar 4.000'den 16.000'e çıktı aylık gelirleri. Tabii yeterli mi değil. Bunu inşallah daha da artırıp çıraklık müessesesini daha da geliştirme düşüncesi içindeyiz. Çünkü bugünün çırağı yarının ustası, sanayicisi demek çok çok kıymetli bir alan. O alanı ihmal etmiyoruz. O alana ciddi çalışıyoruz.
0: Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, sorularımızı eksiksiz cevaplandırdığınız ve halkımızı bilgilendirdiğiniz için. Efendim, Gündem Özel programındaydık ve evet, son cümleniz varsa onu alayım. Sayın Vekilim, tekrardan sorayım sizlere. Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii böyle güzel bir programda bizleri misafir ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen tüm kıymetli hemşehrilerimize tekrardan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah Bayburt'umuz sağlıkta da, tarımda da, turizmde de, istihdamda da hak ettiği noktaya inşallah hep birlikte çalışarak gelecek, getireceğiz. Bayburt'umuzun her alanında potansiyeli var. İnşallah bu potansiyel her alanda açığa çıkacak. Bayburt'umuz bölgenin en önemli bu alan, bu anlamda bu alanlarda şehir haline gelecek. Bayburt'umuza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, kıymetli başkanları, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, emeği geçen herkese ben bütün hemşehrilerimiz adına buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet, dilek ve temenniler için tekrar tekrar teşekkürler Sayın Vekilim. Efendim, Gündem Özel programında sağlık, konu başlıkları turizm, tarım ve hayvancılık ve sanayi ve istihdamdı. Program konuğumuz Bayburt Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Orhan Ateşli. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum efendim. Stüdyo konuğumuz olduğunuz için, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir başka Gündem Özel programında görüşmek üzere. Efendim, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.

adettim. Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: ömrüme.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
6: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

Sevdum, senden unutulursun. Gül diktim bahçeye, diken sarmış bulursun. Gül diktim bahçeye, diken sarmış bulursun. Henüz nahik değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Gece gördüm bir rüya, sen benim umudum güya. Rüyadan uyanınca hayaldım, düştüm suya. Rüyadan uyanınca hayaldım, düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar?

O bahçemdeki güller sararmasın, solmasın, benden ayrı yaşama. Sana nasip olmasın, benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka?

yakın, belki gelen babamdır. Yıla bakın,

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Efane

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

dost açtı harayı. Hilebaz yarinem dost dost açtı harayı.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.